a terebaşti. Yaşı kalay raştı yavaş. Ye yaraşı kalmış. Yere beşe karabakat.